Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradeci Belediyesi, Pogradeci'de yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradeci ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradeci plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradeci'de küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradeci'nin 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradeci su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradeci'den binlerce tatilci dinlendi. Pogradeci varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradeci eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdarna ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradeci Kalesi, şehrin batısında, Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ohri ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ohri Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ohri Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ohri'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ohri Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken, milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçay'a 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilon'un turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İlyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İlyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra kıyıları boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavsana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec kasasında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıldan beri yerleşim yeri iken milattan önce 4. yüzyılda savunma duvarları ile donatılmıştır. Sayın dinleyiciler,
Pogradeci kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

Burası Tiran Radyosu. Müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda halk müziği şarkıları dinleyeceksiniz.

Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3. Bu yayınımızdan özetler veriyoruz. Pogradeci kendini tanıtan bir yorum ve müzik programı. Sayın dinleyiciler, bugünkü programımızda Pogradeci kentinden söz edeceğiz. Ori ve Struga'nın karşısında Korçaya 39 kilometre uzaklıkta, Ori Gölü kıyısında ve Kuru Dağ'ın eteğinde yer alan Pogradeci şehri, yılın her mevsiminde ziyaretçi ağırlayan ülkenin en güzel turistik yerlerden biridir. Pogradec Belediyesi, Pogradec'te yaz mevsimin çok sayıda turistle dolu olduğunu, ancak bu yılın daha fazla ziyaretçi olduğunu bildirdi. Pogradec ve çevresi, altyapı yatırımlarına ek olarak, yabancı turist akınına ve yerli turistlerin artan talebine cevap veren pansiyonlara, otel konaklama merkezlerine ve turizm işletmelerine yatırımların yapıldığı bir turizm merkezi haline geldi. Milattan önce 5. yüzyıl kadar erken bir tarihte yerleşim yeri olduğu, milattan önce 4. yüzyılda ise savunma duvarları ile donatılmıştı. Pogradec plajı kumlu bir plaj, berrak su ve eğlence için fırsatlar yaratıyor. Pogradec'te küçük kumlu ve çakılı birkaç özel ve halk plajı daha var. Şehrin dışında Lin ve Tuşemiştin berrak su plajları var. Pogradec'in 4 kilometre doğusunda Drilo'nun turistik yeridir. Pogradec, su, dağ ve tarih turizmi için birçok fırsat sunmaktadır. Yaz aylarında bu yıl kıyılarında Pogradec'ten binlerce tatilci dinlendi. Pogradec'i varoşlarında daha birçok doğal güzelliğe sahiptir. Çevredeki köylerde sizi ziyarete cezbeden önemli kültürel ve tarihi eserler bulunmaktadır. Pogradec'i eski bir tarihi ve kültürel, arkeolojik ve doğal anıtlara sahiptir. Kentin yukarısındaki tepede yapılan arkeolojik kazılar, antik Desaret ve Enkeley kabilelerine ait milattan önce 5. yüzyıla bir İllyria yerleşimini ortaya çıkardı. Ziyaretçilerin kalabileceği en ilginç anıtlardan bazıları şunlardır. Ori Gölü kıyısında bulunan Lin köyünde bir İllyria yerleşimi ve renkli mozaiklere sahip bir Hristiyan kilisesinin kalıntıları. Ori'den Mokra köyleri boyunca bölgeden geçen ve Durres'te Adriyatik denizinde biten Roma yolu Via Ignatia, tarihi turizm için bir başka cazibe merkezidir. Şkumbinleri üzerine inşa edilen Golik Köprüsü, 17. yüzyıl bu antik Roma yolunun bir izinidir. Berrak ve kristal suların Drilon nehrine ve ardından göle aktığı Drilon kaynakları da dahil olmak üzere çok sayıda su kaynağı vardır. Çavdana ve Kuzey Makedonya sınırının yakınında çok sayıda mağara ve bir kilise bulunmaktadır. Eski kaleden beri göl ve dağ manzarası harikadır. Pogradec Kalesi, şehrin batısında Ori Gölü seviyesinden 205 metre yükseklikte bir tepenin üzerinde yer almaktadır. Milattan önce 5. yüzyıl donatılmıştır. Sayın dinleyiciler, Pogradec'i kentini anlatan bir yorumu dinlediniz. Şimdi şarkı çalıyoruz.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, kültür etkinlikleri ve spor haberleriyle karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edirama Avrupa Birliği'ni Arnavutluk için bir nimet olarak nitelendirdi. Berlin'de Sosyete Galerisi'nde konuşan Başbakan, bu yapının devlet kurumlarının güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamalar, Krizalimi adlı serginin açılışı sırasında yapıldı. Sergide Başbakan'ın 13 tablo ve heykeli yer alırken, etkinlik 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılışta Berlin'de görev yapan İtalya'nın Almanya Büyükelçisi Fabrizio Bucci tarafından Başbakan Rama ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Başbakan Rama söyleşide Arnavutluğun dönüşüm sürecini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Balkanlara yönelik yaklaşımında değişime de değinerek entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Edirama Arnavutluğun enerji güvenliği yolunda önemli bir adım attığını açıkladı. Bu kapsamda Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki ile yönelik yeni bir anlaşma imzalandı. Başbakan Rama ABD ile yapılan işbirliği sayesinde ülkeye 20 yıl boyunca LNG sağlanacağını belirtti. Ayrıca Vlora Termik Santrali'nin doğal gaz kullanımına geçmesi için dönüşüm yatırımı yapılacağını da ifade etti. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini ve ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Projenin aynı zamanda ileri teknolojiler ve bölgesel enerji ihracatı açısından yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Başbakan Edirama Tiran'ın hukuk üstünlüğü alanında önemli uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacağını duyurdu. 6 ile 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlik Dünya Hukuk Kongresi öncesinde gerçekleştirilecektir. Kongre Dünya Hukukçular Birliği ile işbirliği ile ve Kral Philip VI'nin himayesinde düzenleniyor. Başbakan Rama bu organizasyonun Arnavutluk'ta yargı reformunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiğini söyledi. Başbakan yargı reformun zorlu ancak gerekli bir süreç olduğunu vurguladı. Arnavutluğun böyle bir platforma ev sahipliği yapmasının ülke için önemli bir prestij kaynağı olduğunu ifade etti. Avrupa Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Baden-Württemberg'den gelen iş heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Arnavutluk ile Almanya arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinin yatırım ortamını daha cazip hale getirdiği vurgulandı. Bakan Hoca Arnavutluğun sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve ekonomik potansiyelini tanıtmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakan Ferit Hoca Almanya ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmelerin yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için kapı açılması bekleniyor. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı arasında Londra'da 2026 İçişleri Diyaloğu Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Arnavutluk adına Bakan Yardımcısı Silva Taka tarafından imzalandı. Ortaklık, organize suç, yasa dışı finansman, düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi alanlara odaklanıyor. Bu girişim iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin devamı niteliği taşıyor. Yetkililer anlaşmanın Arnavutluk ile Birleşik Krallık arasında güçlü bir ortaklık göstergesi olduğunu belirtti. İşbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi bekleniyor. Duruz Arkeoloji Müzesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden açıldı. Açılışta konuşan Bakan Blendi Gonca kentin tarihi mirasının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bakan Gonca, Durus'un her yıl milyonlarca ziyaretçi çektiğini ve kültürel mirasın ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Müzenin dönüşümünü epokal olarak nitelendirdi. Ziyaretçiler modern teknolojiler sayesinde antik döneme dair interaktif bir deneyim yaşayabilecek. Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi, Uluslararası Fotoğraf Ağı Rete Fotoğrafya'ya katıldı. Bu gelişme Arnavutluk fotoğrafçılığı için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Rete Fotoğrafya, uluslararası işbirlikleri ve etkinlikler aracılığıyla fotoğraf kültürünü teşvik ediyor. Marubi'nin bu ağa dahil edilmesi, ulusal mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Burası Tren Radyosu. Kültür etkinlikleri. Başkent Tiran 11 Temmuz'da büyük bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bakan Blendi Gonca, dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in özel bir konser vereceğini açıkladı. Konser Tiran-Duras arasında Eagle Stadyum'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteyle düzenlenecek. Etkinliğin uluslararası standartlarda büyük bir prodüksiyon olması planlanıyor. Yetkililer organizasyonun turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlamasını bekliyor. Bu etkinlik Arnavutluğun küresel kültür ve eğlence sahnesinde yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mostar'da düzenlenen uluslararası konferansta Berat ve Girocastra'nın kültürel miras yönetimi modeli tanıtıldı. Etkinliğe bu iki şehrin bölgesel kültürel miras müdürlükleri katıldı. Konferansta sunulan Berat ve Girocastra'nın tarihi merkezleri koruma ve büyümenin finansmanı başlıklı çalışma, sürdürülebilir turizm ve yatırım stratejilerine odaklandı. Her iki şehir de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sunumda altyapı projeleri, restorasyon çalışmaları ve kültürel tekliflerin geliştirilmesi gibi konuların yerel ekonomiye ve turizme katkısı vurgulandı. Uzmanlar entegre yaklaşımın bu şehirleri uluslararası alanda örnek model haline getirdiğini belirtti. Arnavutluk Eurovision Şarkı Festivali'ne Nan adlı şarkısıyla temsil ediliyor. Şarkı sanatçı Alice tarafından piyano eşliğinde yeniden yorumlandı. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca sanatçıyla gerçekleştirdiği görüşmeden kesitleri paylaşarak eserin yüksek duygusal ve sanatsal değerine dikkat çekti. Bakanlık projeyi yalnızca bir temsil değil aynı zamanda Arnavut kültürünün sesi olarak destekliyor. Nan şarkısının Avrupa izleyicisine ulaşarak Arnavut ruhunu yansıtması hedefleniyor. Yetkililer bu katılımın ülkenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. İşkodra'da düzenlenen Çiçek Festivali şehri renkli bir atmosfere büründü. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında kurulan standlar, sanatsal aktiviteler ve çeşitli organizasyonlar festivale canlılık katıyor. Başbakan Edirama sosyal medyada etkinlikten görüntüler paylaştı. 6 Mayıs'a kadar sürecek festival, müzik, panayır ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Organizasyon bölgenin en önemli bahar etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tiran ilk çikolata ve tatlı festivaline ev sahipliği yaptı. Tirana Moons alanında düzenlenen etkinlik yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Festivalde geleneksel tatlılardan modern pastacılık ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Yetkililer etkinliğin orijinalliğini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, firmalar ürünlerin tamamen doğal ve el yapımı olduğunu vurguladı. Festival hem yerel üreticilere destek sağladı hem de ziyaretçilere farklı lezzetler keşfetme fırsatı sundu. Burası Tiran Radyosu. Spor haberleri. Mayıs 2016'da UEFA Kongresi'nde Budapeşte'de yapılan oylamada 28 kabul, 24 red ve 2 çekimser oyla Kosova tam üyeliğe kabul edildi. Böylece Kosova Avrupa futbolunun en üst kurumu olan UEFA'nın 55. üyesi oldu. Bu gelişme ülke futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri kongrede yaptığı açıklamada bu üyeliği gecikmiş bir adalet olarak nitelendirdi. Vokri hukuki engellere rağmen elde edilen bu sonucun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. UEFA üyeliği sayesinde Kosova kulüpleri Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken ülkenin FIFA'ya kabulünün de yolunu açtı. Armin Duka 30 Nisan 2026'da Vancouver'da düzenlenen FIFA'nın 76. kongresine katıldı. Kongrede dünya futbolunu etkileyen önemli kararlar ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri 2026 FIFA Dünya Kupası oldu. Gianni Infantino turnuvanın birlik ve dayanışma mesajı taşıyacağını vurguladı. Futbolun küresel ölçekte insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekildi.
Kongrede ayrıca 2025 mali raporu ve 2027-2030 bütçesi onaylandı. 2030 Akdeniz Oyunları Priştine'de düzenlenmesi Kosova için önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun sporun yanı sıra altyapı, ekonomi ve uluslararası tanıtma katkı sağlaması bekleniyor. Priştine Belediye Başkanı Purpar İmrama bu büyük organizasyonun güçlü bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Yerel ve merkezi yönetim ile spor kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Birleşik Krallık'ın Kosova Büyükelçisi Jonathan Hargreaves ise uluslararası deneyimin önemine değindi. Kosova Parlamentosu'nun organizasyonuna ilişkin yasayı kabul etmesiyle hazırlık süreci hız kazanırken ülke uzun vadeli spor mirası oluşturmayı hedefliyor. Arnavutluk Süper Ligi'nin 37. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Kümede kalma mücadelesi veren takımların zirveye oynayan ekipler karşısında galibiyet alması dikkat çekti. Bu sonuçlar ligde rekabeti daha da arttırdı. Tirana Kulübü deplasmanda Teuta'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Hadziu'dan geldi. Bu sonuçla iki takım da 38 puana ulaşarak kümede kalma yarışını daha çekişmeli hale getirdi. Diğer karşılaşmalarda Bülis deplasmanında Vlaznia 2-0 yenerken Vora lider Elbasani'yi 4-2 mağlup etti. Flamurtari Partizani 4-1 yenerken Dinamo City'de Egnatia karşısında 2-0 kazandı. Milli futbolcu Christian Aslani Beşiktaş formasıyla deplasmanda Gaziantep karşısında etkili bir performans sergiledi. Aslani hem asist yaptı hem de gol atarak takımına önemli katkıda sağladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında köşe vuruşundan yaptığı ortayı Diallo gole çevirerek skoru açtı. Bu pozisyonla birlikte maçın kontrolü Beşiktaş'a geçti. Aslani'nin oyunda etkinliği dikkat çekti. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Aslani farklı ikiye çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu Inter Milan'dan kiralık olarak forma giyerken bu maçta ilk 11'e dönmesi de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Değerli dinleyiciler, Türkçe yayının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, kültür etkinlikleri ve spor haberleriyle karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edirama Avrupa Birliği'ni Arnavutluk için bir nimet olarak nitelendirdi. Berlin'de Sosyete Galerisi'nde konuşan Başbakan, bu yapının devlet kurumlarının güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamalar, Krizalimi adlı serginin açılışı sırasında yapıldı. Sergide Başbakan'ın 13 tablo ve heykeli yer alırken, etkinlik 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılışta Berlin'de görev yapan İtalya'nın Almanya Büyükelçisi Fabrizio Bucci tarafından Başbakan Rama ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Başbakan Rama söyleşide Arnavutluğun dönüşüm sürecini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Balkanlara yönelik yaklaşımında değişime de değinerek entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Edirama Arnavutluğun enerji güvenliği yolunda önemli bir adım attığını açıkladı. Bu kapsamda Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki ile yönelik yeni bir anlaşma imzalandı. Başbakan Rama ABD ile yapılan işbirliği sayesinde ülkeye 20 yıl boyunca LNG sağlanacağını belirtti. Ayrıca Vlora Termik Santrali'nin doğal gaz kullanımına geçmesi için dönüşüm yatırımı yapılacağını da ifade etti. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini ve ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Projenin aynı zamanda ileri teknolojiler ve bölgesel enerji ihracatı açısından yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Başbakan Edirama Tiran'ın hukuk üstünlüğü alanında önemli uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacağını duyurdu. 6 ile 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlik Dünya Hukuk Kongresi öncesinde gerçekleştirilecektir. Kongre Dünya Hukukçular Birliği ile İşbirliği ile ve Kral Philip VI'nin himayesinde düzenleniyor. Başbakan Rama bu organizasyonun Arnavutluk'ta yargı reformunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiğini söyledi. Başbakan yargı reformun zorlu ancak gerekli bir süreç olduğunu vurguladı. Arnavutluğun böyle bir platforma ev sahipliği yapmasının ülke için önemli bir prestij kaynağı olduğunu ifade etti. Avrupa Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Baden-Württemberg'den gelen iş heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Arnavutluk ile Almanya arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinin yatırım ortamını daha cazip hale getirdiği vurgulandı. Bakan Hoca Arnavutluğun sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve ekonomik potansiyelini tanıtmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakan Ferit Hoca Almanya ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmelerin yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için kapı açılması bekleniyor. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı arasında Londra'da 2026 İçişleri Diyaloğu Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Arnavutluk adına Bakan Yardımcısı Silva Taka tarafından imzalandı. Ortaklık, organize suç, yasa dışı finansman, düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi alanlara odaklanıyor. Bu girişim iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin devamı niteliği taşıyor. Yetkililer anlaşmanın Arnavutluk ile Birleşik Krallık arasında güçlü bir ortaklık göstergesi olduğunu belirtti. İşbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi bekleniyor. Duruz Arkeoloji Müzesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden açıldı. Açılışta konuşan Bakan Blendi Gonca kentin tarihi mirasının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bakan Gonca, Durus'un her yıl milyonlarca ziyaretçi çektiğini ve kültürel mirasın ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Müzenin dönüşümünü epokal olarak nitelendirdi. Ziyaretçiler modern teknolojiler sayesinde antik döneme dair interaktif bir deneyim yaşayabilecek. Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi, Uluslararası Fotoğraf Ağı Rete Fotoğrafya'ya katıldı. Bu gelişme Arnavutluk fotoğrafçılığı için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Rete Fotoğrafya, uluslararası işbirlikleri ve etkinlikler aracılığıyla fotoğraf kültürünü teşvik ediyor. Marubi'nin bu ağa dahil edilmesi, ulusal mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Burası Tren Radyosu. Kültür etkinlikleri. Başkent Tiran 11 Temmuz'da büyük bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bakan Blendi Gonca, dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in özel bir konser vereceğini açıkladı. Konser Tiran-Duras arasında Eagle Stadyum'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteyle düzenlenecek. Etkinliğin uluslararası standartlarda büyük bir prodüksiyon olması planlanıyor. Yetkililer organizasyonun turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlamasını bekliyor. Bu etkinlik Arnavutluğun küresel kültür ve eğlence sahnesinde yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mostar'da düzenlenen uluslararası konferansta Berat ve Girocastra'nın kültürel miras yönetimi modeli tanıtıldı. Etkinliğe bu iki şehrin bölgesel kültürel miras müdürlükleri katıldı. Konferansta sunulan Berat ve Girocastra'nın tarihi merkezleri koruma ve büyümenin finansmanı başlıklı çalışma, sürdürülebilir turizm ve yatırım stratejilerine odaklandı. Her iki şehir de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sunumda altyapı projeleri, restorasyon çalışmaları ve kültürel tekliflerin geliştirilmesi gibi konuların yerel ekonomiye ve turizme katkısı vurgulandı. Uzmanlar entegre yaklaşımın bu şehirleri uluslararası alanda örnek model haline getirdiğini belirtti. Arnavutluk Eurovision Şarkı Festivali'ne Nan adlı şarkısıyla temsil ediliyor. Şarkı sanatçı Alice tarafından piyano eşliğinde yeniden yorumlandı. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca sanatçıyla gerçekleştirdiği görüşmeden kesitleri paylaşarak eserin yüksek duygusal ve sanatsal değerine dikkat çekti. Bakanlık projeyi yalnızca bir temsil değil aynı zamanda Arnavut kültürünün sesi olarak destekliyor. Nan şarkısının Avrupa izleyicisine ulaşarak Arnavut ruhunu yansıtması hedefleniyor. Yetkililer bu katılımın ülkenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. İşkodra'da düzenlenen Çiçek Festivali şehri renkli bir atmosfere büründü. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında kurulan standlar, sanatsal aktiviteler ve çeşitli organizasyonlar festivale canlılık katıyor. Başbakan Edirama sosyal medyada etkinlikten görüntüler paylaştı. 6 Mayıs'a kadar sürecek festival, müzik, panayır ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Organizasyon bölgenin en önemli bahar etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tiran ilk çikolata ve tatlı festivaline ev sahipliği yaptı. Tirana Moons alanında düzenlenen etkinlik yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Festivalde geleneksel tatlılardan modern pastacılık ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Yetkililer etkinliğin orijinalliğini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, firmalar ürünlerin tamamen doğal ve el yapımı olduğunu vurguladı. Festival hem yerel üreticilere destek sağladı hem de ziyaretçilere farklı lezzetler keşfetme fırsatı sundu. Burası Tiran Radyosu. Spor haberleri. Mayıs 2016'da UEFA Kongresi'nde Budapeşte'de yapılan oylamada 28 kabul, 24 red ve 2 çekimser oyla Kosova tam üyeliğe kabul edildi. Böylece Kosova, Avrupa futbolunun en üst kurumu olan UEFA'nın 55. üyesi oldu. Bu gelişme ülke futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri kongrede yaptığı açıklamada bu üyeliği gecikmiş bir adalet olarak nitelendirdi. Vokri hukuki engellere rağmen elde edilen bu sonucun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. UEFA üyeliği sayesinde Kosova kulüpleri Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken ülkenin FIFA'ya kabulünün de yolunu açtı. Armin Duka 30 Nisan 2026'da Vancouver'da düzenlenen FIFA'nın 76. kongresine katıldı. Kongrede dünya futbolunu etkileyen önemli kararlar ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri 2026 FIFA Dünya Kupası oldu. Gianni Infantino turnuvanın birlik ve dayanışma mesajı taşıyacağını vurguladı. Futbolun küresel ölçekte insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekildi.
Kongrede ayrıca 2025 mali raporu ve 2027-2030 bütçesi onaylandı. 2030 Akdeniz Oyunları Priştine'de düzenlenmesi Kosova için önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun sporun yanı sıra altyapı, ekonomi ve uluslararası tanıtım

yasaya kabul etmesiyle hazırlık süreci hız kazanırken ülke uzun vadeli spor mirası oluşturmayı hedefliyor. Arnavutluk Süper Ligi'nin 37. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Kümede kalma mücadelesi veren takımların zirveye oynayan ekipler karşısında galibiyet alması dikkat çekti. Bu sonuçlar ligde rekabeti daha da artırdı. Tirana Kulübü deplasmanda Teuta'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Hacıoğlu'dan geldi. Bu sonuçla iki takım da 38 puana ulaşarak kümede kalma yarışını daha çekişmeli hale getirdi. Diğer karşılaşmalarda Bülis deplasmanında Vlaznia 2-0 yenerken Vora lider Elbasani'yi 4-2 mağlup etti. Flamurtari Partizani 4-1 yenerken Dinamo City'de Egnatia karşısında 2-0 kazandı. Milli futbolcu Christian Aslani Beşiktaş formasıyla deplasmanda Gaziantep karşısında etkili bir performans sergiledi. Aslani hem asist yaptı hem de gol atarak takımına önemli katkıda sağladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında köşe vuruşundan yaptığı ortayı Diallo gole çevirerek skoru açtı. Bu pozisyonla birlikte maçın kontrolü Beşiktaş'a geçti. Aslani'nin oyunda etkinliği dikkat çekti. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Aslani farklı ikiye çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu Inter Milan'dan kiralık olarak forma giyerken bu maçta ilk 11'e dönmesi de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Değerli dinleyiciler, Türkçe yayının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, kültür etkinlikleri ve spor haberleriyle karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edirama Avrupa Birliği'ni Arnavutluk için bir nimet olarak nitelendirdi. Berlin'de Sosyete Galerisi'nde konuşan Başbakan, bu yapının devlet kurumlarının güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamalar, Krizalimi adlı serginin açılışı sırasında yapıldı. Sergide Başbakan'ın 13 tablo ve heykeli yer alırken, etkinlik 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılışta Berlin'de görev yapan İtalya'nın Almanya Büyükelçisi Fabrizio Bucci tarafından Başbakan Rama ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Başbakan Rama söyleşide Arnavutluğun dönüşüm sürecini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Balkanlara yönelik yaklaşımında değişime de değinerek entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Edirama Arnavutluğun enerji güvenliği yolunda önemli bir adım attığını açıkladı. Bu kapsamda Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki ile yönelik yeni bir anlaşma imzalandı. Başbakan Rama ABD ile yapılan işbirliği sayesinde ülkeye 20 yıl boyunca LNG sağlanacağını belirtti. Ayrıca Vlora Termik Santrali'nin doğal gaz kullanımına geçmesi için dönüşüm yatırımı yapılacağını da ifade etti. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini ve ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Projenin aynı zamanda ileri teknolojiler ve bölgesel enerji ihracatı açısından yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Başbakan Edirama Tiran'ın hukuk üstünlüğü alanında önemli uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacağını duyurdu. 6 ile 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlik Dünya Hukuk Kongresi öncesinde gerçekleştirilecektir. Kongre Dünya Hukukçular Birliği ile İşbirliği ile ve Kral Philip VI'nın himayesinde düzenleniyor. Başbakan Rama bu organizasyonun Arnavutluk'ta yargı reformunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiğini söyledi. Başbakan yargı reformun zorlu ancak gerekli bir süreç olduğunu vurguladı. Arnavutluğun böyle bir platforma ev sahipliği yapmasının ülke için önemli bir prestij kaynağı olduğunu ifade etti. Avrupa Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Baden-Württemberg'den gelen iş heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Arnavutluk ile Almanya arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinin yatırım ortamını daha cazip hale getirdiği vurgulandı. Bakan Hoca Arnavutluğun sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve ekonomik potansiyelini tanıtmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakan Ferit Hoca Almanya ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmelerin yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için kapı açılması bekleniyor. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı arasında Londra'da 2026 İçişleri Diyaloğu Anlaşması imzalandı. Anlaşma Arnavutluk adına Bakan Yardımcısı Silva Tsaka tarafından imzalandı. Ortaklık, organize suç, yasa dışı finansman, düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi alanlara odaklanıyor. Bu girişim iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin devamı niteliği taşıyor. Yetkililer anlaşmanın Arnavutluk ile Birleşik Krallık arasında güçlü bir ortaklık göstergesi olduğunu belirtti. İşbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi bekleniyor. Duruz Arkeoloji Müzesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden açıldı. Açılışta konuşan Bakan Blendi Gonca, kentin tarihi mirasının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bakan Gonca, Durus'un her yıl milyonlarca ziyaretçi çektiğini ve kültürel mirasın ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Müzenin dönüşümünü epokal olarak nitelendirdi. Ziyaretçiler modern teknolojiler sayesinde antik döneme dair interaktif bir deneyim yaşayabilecek. Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi, Uluslararası Fotoğraf Ağı Rete Fotografya'ya katıldı. Bu gelişme, Arnavutluk fotoğrafçılığı için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Rete Fotografya, uluslararası işbirlikleri ve etkinlikler aracılığıyla fotoğraf kültürünü teşvik ediyor. Marubi'nin bu ağa dahil edilmesi, ulusal mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Burası Tren Radyosu. Kültür etkinlikleri. Başkent Tiran 11 Temmuz'da büyük bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bakan Blendi Gonca, dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in özel bir konser vereceğini açıkladı. Konser Tiran-Duras arasında Eagle Stadyum'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasiteyle düzenlenecek. Etkinliğin uluslararası standartlarda büyük bir prodüksiyon olması planlanıyor. Yetkililer organizasyonun turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlamasını bekliyor. Bu etkinlik Arnavutluğun küresel kültür ve eğlence sahnesinde yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mostar'da düzenlenen uluslararası konferansta Berat ve Ciro Castra'nın kültürel miras yönetimi modeli tanıtıldı. Etkinliğe bu iki şehrin bölgesel kültürel miras müdürlükleri katıldı. Konferansta sunulan Berat ve Ciro Castra'nın tarihi merkezleri, koruma ve büyümenin finansmanı başlıklı çalışma, sürdürülebilir turizm ve yatırım stratejilerine odaklandı. Her iki şehir de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sunumda altyapı projeleri, restorasyon çalışmaları ve kültürel tekliflerin geliştirilmesi gibi konuların yerel ekonomiye ve turizme katkısı vurgulandı. Uzmanlar entegre yaklaşımın bu şehirleri uluslararası alanda örnek model haline getirdiğini belirtti. Arnavutluk Eurovision Şarkı Festivali'ne Nan adlı şarkısıyla temsil ediliyor. Şarkı sanatçı Alice tarafından piyano eşliğinde yeniden yorumlandı. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca sanatçıyla gerçekleştirdiği görüşmeden kesitleri paylaşarak eserin yüksek duygusal ve sanatsal değerine dikkat çekti. Bakanlık projeyi yalnızca bir temsil değil aynı zamanda Arnavut kültürünün sesi olarak destekliyor. Nan şarkısının Avrupa izleyicisine ulaşarak Arnavut ruhunu yansıtması hedefleniyor. Yetkililer bu katılımın ülkenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. İşkodra'da düzenlenen Çiçek Festivali şehri renkli bir atmosfere büründü. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında kurulan standlar, sanatsal aktiviteler ve çeşitli organizasyonlar festivale canlılık katıyor. Başbakan Edi Rama sosyal medyada etkinlikten görüntüler paylaştı. 6 Mayıs'a kadar sürecek festival, müzik, panayır ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Organizasyon bölgenin en önemli bahar etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tiran ilk çikolata ve tatlı festivaline ev sahipliği yaptı. Tirana Moons alanında düzenlenen etkinlik yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Festivalde geleneksel tatlılardan modern pastacılık ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Yetkililer etkinliğin orijinalliğini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, firmalar ürünlerin tamamen doğal ve el yapımı olduğunu vurguladı. Festival hem yerel üreticilere destek sağladı hem de ziyaretçilere farklı lezzetler keşfetme fırsatı sundu. Burası Tiran Radyosu. Spor haberleri. Mayıs 2016'da UEFA Kongresi'nde Budapeşte'de yapılan oylamada 28 kabul, 24 red ve 2 çekimser oyla Kosova tam üyeliğe kabul edildi. Böylece Kosova, Avrupa futbolunun en üst kurumu olan UEFA'nın 55. üyesi oldu. Bu gelişme ülke futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri kongrede yaptığı açıklamada bu üyeliği gecikmiş bir adalet olarak nitelendirdi. Vokri hukuki engellere rağmen elde edilen bu sonucun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. UEFA üyeliği sayesinde Kosova kulüpleri Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken ülkenin FIFA'ya kabulünün de yolunu açtı. Armin Duka 30 Nisan 2026'da Vancouver'da düzenlenen FIFA'nın 76. kongresine katıldı. Kongrede dünya futbolunu etkileyen önemli kararlar ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri 2026 FIFA Dünya Kupası oldu. Gianni Infantino turnuvanın birlik ve dayanışma mesajı taşıyacağını vurguladı. Futbolun küresel ölçekte insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekildi.
Kongrede ayrıca 2025 mali raporu ve 2027-2030 bütçesi onaylandı. 2030 Akdeniz Oyunları Priştine'de düzenlenmesi Kosova için önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun sporun yanı sıra altyapı, ekonomi ve uluslararası tanıtma katkı sağlaması bekleniyor. Priştine Belediye Başkanı Purpar İmrama bu büyük organizasyonun güçlü bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Yerel ve merkezi yönetim ile spor kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Birleşik Krallık'ın Kosova Büyükelçisi Jonathan Hargreaves ise uluslararası deneyimin önemine değindi. Kosova Parlamentosu'nun organizasyonuna ilişkin yasayı kabul etmesiyle hazırlık süreci hız kazanırken ülke uzun vadeli spor mirası oluşturmayı hedefliyor. Arnavutluk Süper Ligi'nin 37. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Kümede kalma mücadelesi veren takımların zirveye oynayan ekipler karşısında galibiyet alması dikkat çekti. Bu sonuçlar ligde rekabeti daha da arttırdı. Tirana Kulübü deplasmanda Teuta'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Hacıoğlu'dan geldi. Bu sonuçla iki takım da 38 puana ulaşarak kümede kalma yarışını daha çekişmeli hale getirdi. Diğer karşılaşmalarda Bülis deplasmanında Vlaznia 2-0 yenerken Vora lider Elbasani'yi 4-2 mağlup etti. Flamurtari Partizani 4-1 yenerken Dinamo City'de Egnatia karşısında 2-0 kazandı. Milli futbolcu Christian Aslani Beşiktaş formasıyla deplasmanda Gaziantep karşısında etkili bir performans sergiledi. Aslani hem asist yaptı hem de gol atarak takımına önemli katkıda sağladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında köşe vuruşundan yaptığı ortayı Diallo gole çevirerek skoru açtı. Bu pozisyonla birlikte maçın kontrolü Beşiktaş'a geçti. Aslani'nin oyunda etkinliği dikkat çekti. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Aslani farklı ikiye çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu Inter Milan'dan kiralık olarak forma giyerken bu maçta ilk 11'e dönmesi de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Değerli dinleyiciler, Türkçe yayının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın.

0: Burası Tiran Radyosu. Burası Tiran Radyosu. Türkçe yayınlarımıza başlıyoruz. Tiran Radyosu'nun Türkçe yayınlarımızı her gün saat 20.30-21 arasında online şeklinde şu adreste bulabilirsiniz. www.rtş.al veya http://rtş.al/radio.tirana3.
1: Burası Tiran Radyosu. Bu yayınımızda haberler, kültür etkinlikleri ve spor haberleriyle karşınızdayız. Haberlere başlıyoruz. Başbakan Edirama Avrupa Birliği'ni Arnavutluk için bir nimet olarak nitelendirdi. Berlin'de Sosyete Galerisi'nde konuşan Başbakan, bu yapının devlet kurumlarının güçlendirilmesinde önemli rol oynadığını vurguladı. Açıklamalar, Krizalimi adlı serginin açılışı sırasında yapıldı. Sergide Başbakan'ın 13 tablo ve heykeli yer alırken, etkinlik 23 Mayıs'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Açılışta Berlin'de görev yapan İtalya'nın Almanya Büyükelçisi Fabrizio Bucci tarafından Başbakan Rama ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Başbakan Rama söyleşide Arnavutluğun dönüşüm sürecini ve Avrupa Birliği ile ilişkilerini değerlendirdi. AB'nin Balkanlara yönelik yaklaşımında değişime de değinerek entegrasyon sürecinin hızlandırılması gerektiğini ifade etti. Başbakan Edirama Arnavutluğun enerji güvenliği yolunda önemli bir adım attığını açıkladı. Bu kapsamda Vlora Enerji Merkezi'nin geliştirilmesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki ile yönelik yeni bir anlaşma imzalandı. Başbakan Rama ABD ile yapılan işbirliği sayesinde ülkeye 20 yıl boyunca LNG sağlanacağını belirtti. Ayrıca Vlora Termik Santrali'nin doğal gaz kullanımına geçmesi için dönüşüm yatırımı yapılacağını da ifade etti. Başbakan bu gelişmenin enerji kaynaklarını çeşitlendireceğini ve ülkenin enerji bağımsızlığını güçlendireceğini söyledi. Projenin aynı zamanda ileri teknolojiler ve bölgesel enerji ihracatı açısından yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor. Başbakan Edirama Tiran'ın hukuk üstünlüğü alanında önemli uluslararası buluşmaya ev sahipliği yapacağını duyurdu. 6 ile 7 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek etkinlik Dünya Hukuk Kongresi öncesinde gerçekleştirilecektir. Kongre Dünya Hukukçular Birliği ile işbirliği ile ve Kral Philip VI'nin himayesinde düzenleniyor. Başbakan Rama bu organizasyonun Arnavutluk'ta yargı reformunun uluslararası düzeyde takdir edildiğini gösterdiğini söyledi. Başbakan yargı reformun zorlu ancak gerekli bir süreç olduğunu vurguladı. Arnavutluğun böyle bir platforma ev sahipliği yapmasının ülke için önemli bir prestij kaynağı olduğunu ifade etti. Avrupa Dışişleri Bakanı Ferit Hoca, Baden-Württemberg'den gelen iş heyetiyle bir araya geldi. Görüşmede Arnavutluk ile Almanya arasında ekonomik işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Toplantıda ülkenin Avrupa Birliği'ne entegrasyon sürecinin yatırım ortamını daha cazip hale getirdiği vurgulandı. Bakan Hoca Arnavutluğun sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve ekonomik potansiyelini tanıtmak için bunun önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Bakan Ferit Hoca Almanya ile ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti. Görüşmelerin yeni yatırımlar ve stratejik ortaklıklar için kapı açılması bekleniyor. Arnavutluk İçişleri Bakanlığı ile Birleşik Krallık İçişleri Bakanlığı arasında Londra'da 2026 İçişleri Diyaloğu Anlaşması imzalandı. Anlaşma Arnavutluk adına Bakan Yardımcısı Silva Tsaka tarafından imzalandı. Ortaklık, organize suç, yasa dışı finansman, düzensiz göç ve sınır güvenliği gibi alanlara odaklanıyor. Bu girişim iki ülke arasında güvenlik işbirliğinin devamı niteliği taşıyor. Yetkililer anlaşmanın Arnavutluk ile Birleşik Krallık arasında güçlü bir ortaklık göstergesi olduğunu belirtti. İşbirliğinin önümüzdeki dönemde daha da derinleşmesi bekleniyor. Duruz Arkeoloji Müzesi kapsamlı restorasyonun ardından yeniden açıldı. Açılışta konuşan Bakan Blendi Gonca, kentin tarihi mirasının önemli bir değer olduğunu vurguladı. Bakan Gonca, Durus'un her yıl milyonlarca ziyaretçi çektiğini ve kültürel mirasın ekonomik kalkınmaya katkı sağladığını ifade etti. Müzenin dönüşümünü epokal olarak nitelendirdi. Ziyaretçiler modern teknolojiler sayesinde antik döneme dair interaktif bir deneyim yaşayabilecek. Marubi Ulusal Fotoğraf Müzesi, Uluslararası Fotoğraf Ağı Rete Fotografya'ya katıldı. Bu gelişme Arnavutluk fotoğrafçılığı için önemli bir adım olarak değerlendirildi. Rete Fotografya, uluslararası işbirlikleri ve etkinlikler aracılığıyla fotoğraf kültürünü teşvik ediyor. Marubi'nin bu ağa dahil edilmesi, ulusal mirasın daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayacak. Değerli dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

Burası Tren Radyosu. Kültür etkinlikleri. Başkent Tiran 11 Temmuz'da büyük bir müzik etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bakan Blendi Gonca, dünyaca ünlü sanatçı Kanye West'in özel bir konser vereceğini açıkladı. Konser Tiran Duras arasında Eagle Stadyum'da yaklaşık 60 bin kişilik kapasite ile düzenlenecek. Etkinliğin uluslararası standartlarda büyük bir prodüksiyon olması planlanıyor. Yetkililer organizasyonun turizme ve ekonomiye önemli katkı sağlamasını bekliyor. Bu etkinlik Arnavutluğun küresel kültür ve eğlence sahnesinde yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Mostar'da düzenlenen uluslararası konferansta Berat ve Girocastra'nın kültürel miras yönetimi modeli tanıtıldı. Etkinliğe bu iki şehrin bölgesel kültürel miras müdürlükleri katıldı. Konferansta sunulan Berat ve Girocastra'nın tarihi merkezleri koruma ve büyümenin finansmanı başlıklı çalışma, sürdürülebilir turizm ve yatırım stratejilerine odaklandı. Her iki şehir de UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sunumda altyapı projeleri, restorasyon çalışmaları ve kültürel tekliflerin geliştirilmesi gibi konuların yerel ekonomiye ve turizme katkısı vurgulandı. Uzmanlar entegre yaklaşımın bu şehirleri uluslararası alanda örnek model haline getirdiğini belirtti. Arnavutluk Eurovision Şarkı Festivali'ne Nan adlı şarkısıyla temsil ediliyor. Şarkı sanatçı Alice tarafından piyano eşliğinde yeniden yorumlandı. Turizm, Kültür ve Spor Bakanı Blendi Gonca sanatçıyla gerçekleştirdiği görüşmeden kesitleri paylaşarak eserin yüksek duygusal ve sanatsal değerine dikkat çekti. Bakanlık projeyi yalnızca bir temsil değil aynı zamanda Arnavut kültürünün sesi olarak destekliyor. Nan şarkısının Avrupa izleyicisine ulaşarak Arnavut ruhunu yansıtması hedefleniyor. Yetkililer bu katılımın ülkenin kültürel tanıtımına önemli katkı sağlayacağını ifade ediyor. İşkodra'da düzenlenen Çiçek Festivali şehri renkli bir atmosfere büründü. Festival her yıl olduğu gibi bu yılda yoğun katılımla gerçekleşiyor. Etkinlik kapsamında kurulan standlar, sanatsal aktiviteler ve çeşitli organizasyonlar festivale canlılık katıyor. Başbakan Edi Rama sosyal medyada etkinlikten görüntüler paylaştı. 6 Mayıs'a kadar sürecek festival, müzik, panayır ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilere keyifli anlar sunuyor. Organizasyon bölgenin en önemli bahar etkinliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Tiran ilk çikolata ve tatlı festivaline ev sahipliği yaptı. Tirana Moons alanında düzenlenen etkinlik yerel üretimi teşvik etmeyi amaçlıyor. Festivalde geleneksel tatlılardan modern pastacılık ürünlerine kadar geniş bir yelpaze sunuldu. Yetkililer etkinliğin orijinalliğini destekleyen önemli bir platform olduğunu belirtiyor. Katılımcılar, firmalar ürünlerin tamamen doğal ve el yapımı olduğunu vurguladı. Festival hem yerel üreticilere destek sağladı hem de ziyaretçilere farklı lezzetler keşfetme fırsatı sundu. Burası Tiran Radyosu. Spor haberleri. Mayıs 2016'da UEFA Kongresi'nde Budapeşte'de yapılan oylamada 28 kabul, 24 red ve 2 çekimser oyla Kosova tam üyeliğe kabul edildi. Böylece Kosova, Avrupa futbolunun en üst kurumu olan UEFA'nın 55. üyesi oldu. Bu gelişme ülke futbolu için tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendirildi. Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Fadil Vokri kongrede yaptığı açıklamada bu üyeliği gecikmiş bir adalet olarak nitelendirdi. Vokri hukuki engellere rağmen elde edilen bu sonucun büyük bir başarı olduğunu vurguladı. UEFA üyeliği sayesinde Kosova kulüpleri Avrupa kupalarına katılma hakkı elde ederken ülkenin FIFA'ya kabulünün de yolunu açtı. Armin Duka 30 Nisan 2026'da Vancouver'da düzenlenen FIFA'nın 76. kongresine katıldı. Kongrede dünya futbolunu etkileyen önemli kararlar ele alındı. Toplantının ana gündem maddelerinden biri 2026 FIFA Dünya Kupası oldu. Gianni Infantino turnuvanın birlik ve dayanışma mesajı taşıyacağını vurguladı. Futbolun küresel ölçekte insanları bir araya getirme gücüne dikkat çekildi.
Kongrede ayrıca 2025 mali raporu ve 2027-2030 bütçesi onaylandı. 2030 Akdeniz Oyunları Priştine'de düzenlenmesi Kosova için önemli bir proje olarak değerlendiriliyor. Organizasyonun sporun yanı sıra altyapı, ekonomi ve uluslararası tanıtma katkı sağlaması bekleniyor. Priştine Belediye Başkanı Purpar İmrama, bu büyük organizasyonun güçlü bir işbirliği gerektirdiğini vurguladı. Yerel ve merkezi yönetim ile spor kurumlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Birleşik Krallık'ın Kosova Büyükelçisi Jonathan Hargreaves ise uluslararası deneyimin önemine değindi. Kosova Parlamentosu'nun organizasyonuna ilişkin yasayı kabul etmesiyle hazırlık süreci hız kazanırken ülke uzun vadeli spor mirası oluşturmayı hedefliyor. Arnavutluk Süper Ligi'nin 37. haftası sürpriz sonuçlara sahne oldu. Kümede kalma mücadelesi veren takımların zirveye oynayan ekipler karşısında galibiyet alması dikkat çekti. Bu sonuçlar ligde rekabeti daha da artırdı. Tirana Kulübü deplasmanda Teuta'yı 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet elde etti. Karşılaşmanın tek golü 77. dakikada Hacıoğlu'dan geldi. Bu sonuçla iki takım da 38 puana ulaşarak kümede kalma yarışını daha çekişmeli hale getirdi. Diğer karşılaşmalarda Bülis deplasmanında Vlaznia 2-0 yenerken Vora lider Elbasani'yi 4-2 mağlup etti. Flamurtari Partizani 4-1 yenerken Dinamo City'de Egnatia karşısında 2-0 kazandı. Milli futbolcu Christian Aslani Beşiktaş formasıyla deplasmanda Gaziantep karşısında etkili bir performans sergiledi. Aslani hem asist yaptı hem de gol atarak takımına önemli katkıda sağladı. Karşılaşmanın 7. dakikasında köşe vuruşundan yaptığı ortayı Diallo gole çevirerek skoru açtı. Bu pozisyonla birlikte maçın kontrolü Beşiktaş'a geçti. Aslani'nin oyunda etkinliği dikkat çekti. 22. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Aslani farklı ikiye çıkardı. 24 yaşındaki futbolcu Inter Milan'dan kiralık olarak forma giyerken bu maçta ilk 11'e dönmesi de önemli bir gelişme olarak öne çıktı. Değerli dinleyiciler, Türkçe yayının sonuna geldik. Bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın, esen kalın.